0: Yoksa sana yaratmaz mı ki sabah?
1: Ay ay ay.
0: Mis mi yakar fi ak fuñu jëm. Dafa di yalla kenn mënu ci jox mom.